0: Yere targın her kusunu talga deden nerede kadar?
1: Uçetelde pijahan pijahanı horogi.